Olha, Connie, durma um bom dia. Desculpa-me, mas que pena me achei. Dertlerim mi, mücadele mi? Mesela bir şey isteyeyim mi? Bir türküme ya da şarkıma uyarlayıp söyleyeyim. Sesini duyulur. Belki beni duyarlar.

솔리쉐 데크르트커스 율리몬 아니 아리칸데 베리피크 스와르 아니 베리피크 셀드크 스와르무이드 아르간이 투르키예는 güneydoğusunda Diyarbakır'ın bir ilçesi. Kendimi bildim bileli burası benim evim. Başka bir aile olsa belki çoktan yıkılmıştı ama biz yıkılmayacağız.

Biz 8 kardeşiz. 6 kız 2 erkek. Annem bay yapmış, yaptıkça yapmış. Hep kız geliyor. Bu benim babam Mehmet. Kızlar erkeği seviyorlar ama kızlara da doğalar pek öyle değil ama hani bizimkiler çok böyle hani bize eşit davranırlar. Çok severler bizi. Müzik bizim aileyi bir

라고 총 아주 그 소리나 미 하이 그릇이 왜 소리나 yani zaten mesela uzun havalar mesela onları söylerken hep bir isyan olan topluma bir isyan bazı konuşamadıklarımızı müzik şeklinde hep söylemeye çalışıyoruz öyle içimizi döküyoruz insanlara anlatamadığımız için ve bir aile üyemizi anlatamadığımız için

0: ben böyle tam 8-9 yaşlarındayken hayal ederdim. Gelecekteki günleri, böyle şarkıcı olduğum günleri, onun haliyle böyle mikrofonun elinde öyle şarkı söyler. Hani ailemin kahramanı olmak istiyordum. Liseyi Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudum, müzik bölümünde.
1: Mutlu'dan baktım ki çok öne açık bir kız çocuğu. Ve çok akıllı ve çok atılgan. Hiç evliliği hiç yani en son plana bıraktım. Hani böyle hayatını kazansın, ayaklarının üstünde dursun, öbür kızlar gibi ezilmesin. İşte kader son bir türlü arkasını bırakmadı ve bu kazaya rast getirdik.
2: Erkekler her gün kadınları katlediyor, yaralıyor. Basına yansıdığı kadarıyla son olarak Urfa Karaköprü ilçesinde Bekir Şervan Gürel isimli erkek Hasret Tutalı ateşli silahla ağır yaraladı.
3: Gencecik bir kız 26 yaşındaydı Hasret. Şanlıurfa'da öldürüldü. Kız kardeşleri, ablaları burada. Şeyma Nur ve Ela ve stüdyomuzdalar.
4: Yani bu şey o kadar garip ve enteresan bir şey ki. Kasma yaptı diyorlar.
5: Ya mevzu aslında her şey ortada. Klasik bütün kadın cinayetlerine verilen süs gibi buna da veriliyor.
6: Benim ablam kazara ölecek, intihar edecek bir insan değil. Yani kime sorsanız hayat dolu bir insan der. Bu şekilde tanımlar Hasret'i. Ki evlilik planı yapan, evlilik hayali kuran bir insan neden intihar etsin?
4: Hasret'le bu adam aynı evde mi yaşıyorlar?
5: Diyor ki birlikte yaşasın. Hem ne olmuş? Birlikte yaşasa ne olacak? Yani, ne yapar?
1: Öldürmek hakkı var.
5: Ya ne? Yani bunu söylemek
7: ne? Kızın namus kavramı.
1: Anneciğim demek birlikte yaşadı öldürme hakkı yok veriliyormuş.
5: Anlamlamış mı var?
1: Yaşadı mı? Öldürme hakkı veriyorlarmış.
5: Evet.
4: Bak bir ailede yaşıyorlardı ama bir aydan beri.
0: Hasret Tutal. Hasret'le aynı yaştayız. Öyle üzüldüm ki. Hem anneyi aynı yaştayız. İşte aynı kaderi paylaşıyoruz. Ya tabii ben de ölmedim ama suç da şiddet. O da şiddet görmüş, öldürülmüş. Veysel Ercan lise 1'de bana teklif verdi. Bir gün geliyor. Kuzenini ziyaret ediyor, orada beni görüyor.
5: Ben 14 yaşındaydım. O ise 20'li yaşlarındaydı.
0: İyi bir karakter olarak görüyor. Garip beyefendi. Onlar hala bana gerçek yüzünü göstermiyor.
5: Hoşuma gitmişti ama onu kabul etmedim. Zaten başka bir sürü derdim vardı.
0: Maddi durum bayağı kötü. Annem hasta, çalışamıyor. Ciddi ablalarım var ama belli bir yere kadar yardım edebiliyorlar. Okulu bıraktım. Dilek ablamın kantininde işe başladım. Sabah 5'te kalkar, 6'da okulda olurduk. Benim Ayson diye bir arkadaşım var. İşte onun da videom vardı. O almış videomu. Ses çok güzel diye yollamış. Sesi çok güzel, popüler bir yarışmaydı. Türkiye'nin yetenek sesinizi gibi. İşte sonra bir gün kantinde çalışıyordum. Büyük koşmam bir şey geliyor. Kalabalık. Sibel Can Türkiye'de çok ünlü bir şarkıcı.
8: Mutlu.
0: Şok oldum, çok şaşırdım. Ya ne işi var burada? Ya Netin, niye benim için gelsin?
8: Saçların abla.
0: İyi
7: İnanmıyorum. Bakar mısın?
4: Maşallah, maşallah. İstiyorsan sen de bir çay al. Ha? Böyle bir rahatla.
7: Hikayen beni çok etkiledi.
0: Evet, ben hani her şeyi, bazı şeyler düzelsin istiyorum artık. Hani ailem için, annem için, hani hayatım için.

0: Kızınızı bana İstanbul'a emanet ediyor musunuz?
1: Ediyorum.
0: Ha canım benim. Evet, ben götüreceğim İstanbul'a kızını.
1: Sana güveniyorum.
0: Kızının
1: sana
0: sesi
1: inanıyorum.
0: Çok güzel.
1: Evet.
0: Emanet ediyorum sana.
1: Benim değil senin kızındır.
0: Ay canım
1: Allah'a
0: benim.
1: Emanet sana emanet. Teşekkür ederiz.
0: Benim programımın sen, Pamuk Prensesi, Cinderella'sın.

yapımcılar falan bu kızı prenses gibi yapıyorlardı. İlk önce bana çok açık bir elbise verdiler. Ve ben çok hani Erkan'ı çok iyi tanıdığım için insanları çok iyi tanıdım. Bildiğim için hani mutlu çıktı işte çırçıplak giyindi böyle böyle. Hani öyle söyleyecek bildiğim için çok böyle adabında böyle yerinde bir elbise giydim.

Ya ben ne yapmışım dedim. Ya ben ne yaptım? Ben nasıl bu kızı buralara? Ya ben kör olmuşum dedim. Bu yarışmadır. Yarışmayı kazanacak. Kendi aklını düşenin şey alır. Kızım güzel bir rahat bir okul mu okur?

böyle o kamera mutluluğunun etrafında böyle döndüğü zaman her bir saçının teline böyle hayranlıkla baktım. Ama nereden biliyorsun, daha iyi söyleyen biri olursa falan. Hayır güzelim dedim. Bu coğrafyamızın bütün kederi, bütün güzellikleri, bütün ışığı şu an gözlerinde ve sen birinci olacaksın. Bunu hissedecekler.

0: birbirinden değerli, birbirinden pırlanta gibi genç kardeşimden bir tanesi büyük finalde bizimle yarışmaya hak kazanacak birazdan.
1: Diyarbakır'dan gelmiş.
2: Ergani'den.
1: Ergani'den gelmiş. Çok tatlı bir kız çocuğu ve onun bizim elimizde ona bir hayat vermemiz gerekiyor. Bu gece biz bu hatunlar olarak birinciyi Umut seçiyoruz ve ona Umut vermeye devam ediyoruz.
3: İnsan bir gururlanıyor değil mi? Bir evlat hani bir hani bana dediler ki anne işte anneler nasıl bir kız çocuğu doğmuş. Orada tabii ki bir gururlandım yani.
4: Tere ya ayaklarım bir yerden kesildi. Ergani'ye hazırlanmaya gittim. Dilek ablama kalmaya gittim. Aramızdaki en bağımsız, en havalı olanıydı. Beni hep destekledi. Finale hazırlanmak için sadece bir haftam kalmıştı. Bir yanım mutluydu ama öbür yanımda böyle çok böyle büyük korku endişe vardı içinde. Ve Sercan tekrar benimle iletişime geçti. Birkaç defa görüştük ama zaman içinde sapık bir tipe dönüştü. Bana evlenme teklif ettiğinde reddettim.
5: Ben dedim ki, ben seni istemiyorum. İstemiyorum lafını deyince çalırdı. Ne istemiyorsun? Beni kovalıyordu. Pencere böyle yarıdan açıyordu. Bakıyordum ki yine karşıda beni bekliyor. Takipte ben nefsi her an ensemdeydim. Sesi çok güzel katılmamla beraber daha çok çıldırdı. Benim sevdiğim kadını kimse televizyonda göremez. Benden başkasını alamazsın. Ya benimsin ya kara toprağım.

0: Mutlu bir ara telefonla çok uğraştığını gördüm. Ama böyle ters bakarak. Hani böyle bir telefonu elinize alırsınız. Hani böyle gülümseyerek cevap verirsiniz. Ama Mutlu'nun birkaç ara böyle telefona bakarak böyle öfkeli, gergin bir şekilde bir şeyler yazdığını fark ettim. Mutlu'ya şunu sordum. Dedim güzelim dedim. Bir sıkıntı mı var? İkide bir ses geliyor, mesaj falan. Yok yok abla dedi, bir şey yok.
1: Anneler tabii hemen anlar. Mutlu birkaç gün baktım kız öyle sessiz ve sürekli tedirgin. Sürekli tedirgin. O orada oturmuştu, ben de burada, dedim Tuba'm, ana kurbanı dedim. Niye sen öyle öyle sanki böyle çekinmişsin kabuğuna. Orada kız ağladı. Anne dedi. Böyle böyle dedi, bir çocuk var dedi. Beni tehdit ediyor dedi anne. Bir abiye söylemedim. Çok pişmanım. Babaya söylemedim.

Finale sadece birkaç gün kalmıştı. O akşam müzik hocama prova yapmaya gittim. Sonra Dilek'in evine geri döndüm.

tın tın tın mesaj yazıp bir sürü işte aramalar. Sonra en son mesajında çık dışarı. Çık ya seni tek öldüreyim ya da içeri gireyim hepinizi öldürürüm. Katliam çıkartırım.

Çok gürültülü bir ses geldi. Ya ne bileyim silah olacağını. Sonra işte bir delik gördüm. Aşağı bakmamla mutlu yerdeydi. Olay şokuyla ne oldu, nasıl oldu düşünemedim hiçbir şeyi. Ve Mutlu'ya baktığımda ayağına, kan ayağına gitmişti. Kafasını hiç düşünemedim. Ben tam çıkmamla o şekilde ve işte bir yüz bana böyle döndü baktı. Ya o an güldüm, gülme hiçbir şey görmüyor. O yüzü gördüm, o kadar iğrenç bir yüz. Ve şu an aklıma geldi mesela bir çizimini yap deseler Venom filmindeki o başrol aktör aklıma geliyor. O şekilde çırılçıplak dışarı koşmaya başladım, ayakkabı giymeden. Bir buçuk, iki kilometreden fazla, üç kilometre çıplak ayakla çırılçıplak bir şekilde koştum. Araba aramaya. Ya o an ambulans çağırsam yetişmeyecek biliyorum, eminim. Adam o kadar hızlı gitti ki arabanın altı falan hepsi paramparça olmuştu. Ve yetiştik, o zaman doktor şey demişti. Küçük bir çay bardağı kadar kan daha gitseydi imkansız kurtaramazdı. Zaten oraya götürdüğümüzde nabzı durmuştu.

Arabadan inmeye çalıştım. Gitmeye çalıştım oraya. Bir güvenlik geldi. Dedi bu ses yarışmasına çıkan, dinliyorum tabii ses geliyor. Ses yarışmasına çıkan Mutlu Kaya vurulmuş. Herhalde kalbi durmuş.

Ve biz 58 günlük bir yoğun bakım süreci geçirdik orada. Otoparkta günlerce kamp kurduk. Oh. 58 gün boyunca hiçbir yere gitmedim. Sadece oradaydık. Hepimiz oradaydık. Şunu söylediğimi çok iyi hatırlıyorum.

Halüsinasyon mu diyorlar ne? Hep onu görüyordum. Hep böyle havada yeşillikler içinde uçtuğumu görüyordum. Ya da böyle askerlerin sırtında askerlerin beni taşıdığını görüyordum. Bir denizdeydim. Denizde

0: artık anla da yani. Hani dile gelinmeyecek bunun tarifi yok. Etuba döndü. Etuba canlandı. Etuba'm yaşıyor. Ve nefes alıp veriyor bana yeter. İlk iki yıl çok çok zor geçti. Ya hiçbir tepkisi yoktu ya. Göz kırpamazdı, parmağını tepletemezdi, oturma yoktu. Zaten ulaşmanı verdiği zaman al teyzeciğim dedi, tekrar bir günlük bir bebeği büyüteceksin ve 20 yaşına getireceksin. Dilek daha çok bir ilgilendi. Hep Dilek Songül, Dilek Songül, Dilek Songül, Dilek Songül.
1: Mutlu'yla Dilek'in ilişkisi çok güzeldi. Mutlu sanki Dilek'le ilişkisinde böyle ona böyle bir adım daha yakındı.
2: Dilek beni çok yandı. Ya böyle konuşamadım ama her şeyimi anlıyordum. Böyle gülmemden ne istediğimi anlıyordum.

Ben yürürken hep Bigfili, yanımda olsun istiyorum ama bir saat Dilek. O kadar ona o kadar çok güveniyorum ki. Biliyordum arkamda Dilek var, takip. Korkmazdım, düz yürürdüm.

0: Bitti çekimimiz, iyi misin? Aman güzel.
1: Bekle, acele etme.
0: Acele etme yani. Güzel bir silinti alacağız. Harika. Önce aşağı ayaklarımızı indireceğiz, tamam.
1: Ben
0: yavaşça. Çok güzel. Evet, şimdi kaldırabiliriz. Bravo, çok güzel. Ağrın var mı ben dokunduğumda boynumda?
2: Yok.
0: Burada. Buralarda da ağrın var mı? Peki.
2: Ama hocam, şu son bir aydır kurşun yeriyor, aşırı ağrıyor. Neredeyse her gece.
0: Hı-hı. Elinde gösterir misin ağrıyan yeri tam olarak?
2: Kurşun burada.
0: Peki. Kafatasımız bizi. Beyin. Şu beyaz olanlar kemik. Şu kat ettiği yok. Beynin içinde gittiği yok. Bir burada var. Kurşun fragmanlarını görüyoruz. Bir de kulağın hemen arkasında bir büyük bir parçamız var. Etrafında metalik artefaktı ve kurşunun kendisi.
2: Bey, bir şey daha sormak
0: istiyorum. Evet.
2: Hocam şey, hani böyle bazen aklıma şey geliyor. Şimdi benim karnıma kadar hani kasılmalar alıyor. Bu benim sesimi etki eder mi?
0: Evet, bununla ilgili ekstradan çalışma ve oraya yönelik bir tedavi uygulanması gerekebilir. Sadece orayla ilgili genel olarak kaslarımızda bir kasılma sorunu var. Tendonlarında bir canlılık söz konusu. Bununla ilgili fizik tedavi ve kaslarına yönelik bir tedavi alman gerekiyor. Beklentilerimiz yüksek yani onunla ilgili. Ama hiç merak etme.
2: Tabii Osman, o ilk şeyle hani ağladım, niye ağladım ben de bilmiyorum. Yani sonuçta insanın kafasında yabancının bir madde var. Ağladım, biraz sonra geçti. Alıştım. Yani hatta koşumla barıştım. Kendi kendime. Diyorum ki hani kendine koşuna diyorum. Hani senin suçun yok. Sen sonuçta benim kafama gelmek istemedin. Koca aynı yaptı. Artık ömür boy bir de yaşayacağız.
3: Niye?
2: Bilmiyorum.

0: 그래.
1: Kanka sağlıklı bir insanım. Vicdanı gelip benim hayatımı yerle bir etti.

Ya ben o Veysi Ercan mahkeme sırasında hani onun aldığı cezayı duyunca ben böyle şok oldum. Hani şok olmayı bir tarafa bırak. Hani böyle delirdim. Sadece 11 sene hüküm giydi. Yani birkaç sene içinde çıkabilir demek. Ve belki ben 1-2 sonra yine bu koltukta oturuyor olacağım. Ve o özgürlüğüne kavuşacak. Birleşmek, sesime kavuşmak demek.

0: Tamam.
1: Çok gene dansın normalde çok.
0: Tamam. Ya hiç böyle köyde küçükken şey çağırmadın mı? Kuzu çağırmadın mı sen? Böyle.
1: Kocam bir eskiden yapabiliyordum.
0: He, eskiden yapabiliyordun.
1: Evet.
0: Aynen. Tamam. Ben bir daha yapacağına inanıyorum.
1: Tüm yoğun bakımda da. Bu
0: Evet.
1: demek ki ağzım böyle açıklar. Kapamıyordu.
0: O şeydendir artık hani uzun süre dediğim gibi
1: Evet.
0: kullanmamışsın o yüzden. Ama gayet iyisin emin olduğum. Tamam mutlu o zaman bunu geçiyoruz. Tamam bunu geçiyoruz ben başka bir şey yaptıracağım.
1: Tamam.
0: Hadi ben tahtaya yazacağım.

0: bağıracağız. Evet. Bağırmıyoruz. Yani boğazımıza yüklenmeden.
1: Na.
0: Çok iyi.
1: Na.
0: Çok iyi.
1: Na.
0: Çok iyi.
1: Na.
0: Aferin.
1: Na.
0: Biraz oktavdan vereceğim ses.
1: Na.
0: Aferin. Çok iyi. Bak bunu böyle zorlandığını hissettiğin an sesini ver.
1: Tamam.
0: Haydi bir daha.

0: daha yüksek sesle söyle bakalım.
1: İyiyim hocam.
0: Muhteşemsin. Şimdi birazdan böyle bir bağlama çalalım sana, tamam mı? Bize böyle en sevdiğin türküyü söyle. Olur mu?
1: Tamam.
2: Anlaşılır mı?
1: Evet. Tamam.

Umut'un bulunmasıyla ben nasıl değiştim? Öfke kontrolümü, dengemi kaybettim. Ve erkek gördüğüm zaman kesinlikle hepsi ölmeli diyordum. Hani kendi evliliğimde de güçlü bir karakterdim. Daha güçlü oldum. Daha çok direnmeye başladım. Aile çok istedi benim evlilik yapacağım insanla yapmadan önce onunla evlenmeyi çok istedi. Zaten uzaktan akraba ilişkisi de vardı. Çok

ailem zaten beni evlendikleri zaman nasıl büyük bir hata yaptığını fark etti. Çoktandır fark etmişlerdi. Babam geldi, kızım bana hakkını helal eder misin yine dedi. Çok sevsem de, her gün onun kel kafasını öpmekten vazgeçmesem de, ara ara o kızgınlık biraz yoğun oluyor bende. Çünkü onun eksiklikleri ben çok yaşıyorum.

0: وهي بتعرف انا يا بلامي مش انا بلامي مش şu anda da anne. Anne aklım şu an beni keşmebildik. Sadece çok amaçlarım var. Çocukları çok seviyorum. Bebeğimin olmasını ne bileyim isterim. Tabii ki de bu çok yani çok insani bir durum. Ben de isterim yani sevmek, sevilmek. İsterim çok güzel bir duygu.
1: Şimdi Mutlu için hayalim Mutlu ayağa kalksın. Çalışsın. Mutlu'nun bile yatakta kıvranması için benim zoruma gitti, iş aldım gittim. Sıkıntı çöktüm. Nasıl çıkmadım ben böyle değildim. Ben çöktüm gittim. Maaşım gitti. Bir baba olarak kapıya geldiği zaman elinde bir poşetin bir şey getirmedi mi? Bu aile reisi değil. Onun kişiliği gitmiştir, bitmiştir. Benim için, ben kendim için diyorum ha. Kişiliğim bitmiştir. Şimdi ben burada kalkıyorum, hep kahveye git gel. Yani o bir marifet değil benim için. Ölümdür. Ben burada ayağımı dışarı attığım gibi ölümdür, ölüme gidiyorum. Geliyorum, o da ölümdür. Eli boş geliyorum. Gidiyorum da ölümdür.

Tamam, bizden sonra. Tabii adam içinde tutan erkekler biraz daha güçlü olmaya çalışıyorlar. Ağlamaktansa içine atarlar. Bana şey diyor bazen. Hani seni görmeye dayanamıyorum. O yüzden pek fazla odama gelme, çünkü çok üzülüyorum der. Eve geldiğinde de ki odasına çekilir.

0: Ramazan hoş geldin. Hoş geldin Çanır. Melik hoş geldin. Mustek, Rusya'ya selamlar. Evet ya, Azerbaycan bana ne yapayım? Leyla, teşekkürler Leylo. TikTok'un geniş canımsın, sağ ol. Merhabalar, özlediniz mi beni? Mehmet, teşekkür ederim baklava için, sağ ol. Canımsın. Daha çok şükür, eskiye göre daha iyiyim. Yani bilmiyordum TikTok'u. Ben de bu 6-7 aydır kurdum. Yavaş yürüyüşüm, fiziğim, saçım falan. Bir daha hasta oluşum çok ilgi çekmiş ve hemen keşfete düştüm. Kısa sürede böyle yani 1,5 milyona yakın takipçi sayısı elde ettim. Ne bileyim, kafamdaki koşundan dolayı demir kadın dediler. TikTok benim dünyaya pencerem. Her gün en az günde 2 saat TikTok'ta canlı yayın programı yapıyorum. Ve TikTok'ta böyle artık böyle kardeş olduğum insanlar var. Allah'ım bu nasıl güzel. Merhaba.
1: Ay, niye kıskandım? Kız yapmış çok güzel. Böyle niye kıskanıyor? Çok sevdikçe mutlu ya.
0: Canım ablam. Bir mor, bir renk insan ancak bu kadar yakışır. Maşallah.
1: Ay, senin kadar değil.
0: Ablacığım, bu arada ben şarkı yazıyorum.
1: Kız yeter, hepimiz ezdin geçtin güzelliğinle, sesinle. Hepimiz ezdin geçtin, yeterli şarkını yaptın. Hayırdır sana. Hayırdır kız.
0: Yok ya, ben... Yani beni çok heyecanlandırdı bu. Bir de iki şarkım olacak. Şarkımın Türkiye'deki kadınlar için ilham olmasını istiyorum. Dilek ablam için.
2: Ve bunu bir şekilde bitireceğiz. Biz kadınlar olarak güçlüyüz. Kadın demek toprak demek. Kadın demek tohum demek. Kadın her şey demek. Anne, ben o katilin annesine buradan sesleniyorum. Sen biliyorum o çocuğunu doğururken katil olması için doğurmadın.
0: Benim gibi Dilek de erkek şiddetine maruz kaldı. Ama kurtulamadı.

O gün zaten benim ablamın doğum günü. Yani işte ablamı aradım, konuştuk. İşte ablamın iş yerinde de doğum günü kutlamışlar.

0: padre ki ji so kani milash kandili. Ben o gün çok dua ettim. Abime dua ettim. O gün dilek babama. İşte bu beni çok üzüyor. O gün dilek babama dua etmedim. Bazen diyorum ki belki onu uyasaydım o kurtarabilirdi. Yani belki ya Allah Rabbim onu kurtarırdı. Neyse sonra ayak takıldım, amin dedim. Dedim dallayayım uykuya. Sonra böyle yüreğime bir sıkıntı girdi. Dediğim gibi telefon çok.
1: Telefon bana geldi. Alo, merhaba. Buyurun dedim. Ben Dilek Kaya için aramıştım dedi. Buyurun dedim, bir sıkıntı mı var? Dedi bize adresini verebilir misiniz? Dedim lütfen bir daha aramayın. 5 dakika sonra yine arandım. Yine hanımefendi telefonu yüzü suratımıza kapatmayın dedi. Dilek Kaya'nın adresini verirseniz çok seviniriz. Şu an onunla ilgili bir vaka, bir durum var.
0: Telefon çaldı polisler. Sonra işte savcı arıyor. Savcı diyor ki hani gelin morgunun ablam, büyük ablam, annem, abim, babam gitti oraya.

0: 긴데 커서 나로 웃음 야야 나로 웃음 야야
1: 그 bana niçin öldüğünü söylemedi. Sabahın 8'ine kadar bekledim. Bina arasından sesler geldi. Mutlu Kaya'nın ablası Dilek Kaya biraz subay tarafından öldürülmüş.
2: Biz duruşmada Yusuf Çalışkan'ın asker olduğunu ve Dilek'le bir ilişkisinin olduğunu öğrendik. Ablam vurulmuştu. Bahşişçi öldürülmüştü. Onu sahiplendiğini düşünen bir erkek tarafından.
3: Cenazemi aldım geldim Ayşe. Ve dayılan gibi kız çocuğumu yere bıraktım. Ve şimdi yaşayan ölü bir anneyim. Bir ailede iki kız,

Baladeyan Kuşna Peter Peter Pan. Böyle tüm vücudum böyle soğudu. Asla ağlayamıyorum, asla. Gözünden tek damla yaş dökülmüyor. En son sabah oldu ve yine güneş doğuyor. Güneşin doğuşunu izliyorum. Böyle tabii dünya güneş doğuyor. O an hani güneşle konuşuyorum. Güneş doğma diyorum, doğ. Güneşle kavga ediyorum, doğma diyorum, güneş doğma. Hani dünya dursun. Hani herkes dursun. Herkes hani, hani dünya sadece Türkiye'de. Böyle dünya. Ama hani dünya yerine bir olsun. Benim aklım ölmüş.

0: Olursa olsun hani bu benim. Benim kendimle barış olmam lazım. Önce ben kendimi sevip saymalıyım ki. Kendime güven duymalıyım ki. İnsanlar da bana saygı duyabilsin. Canlar hoş geldiniz. Aman ya senler. Gel canlar haydi en iyi bir. Bugün en iyi bir. Söyleyemem teşekkür.
1: Yine ne istiler senden onlar?
0: Hı? Çavan abi hoş geldin.
1: Aslan ben Tuba'mı kimseye vermem haberiniz olsun.
0: Duydunuz. Kadın tehlikeli ona gir. Bakalım kimler burada. Sadık hoş geldin. Tamam Hüseyin Ülo Hoca. TikTok biraz daha böyle hızlı yayılıyor. Uygulamasının içeriği daha farklı olduğu için. Biri çağrı yapmak istediğimizde sesimiz daha çok çabuk duyulabiliyor. Kadınlara destek alıyoruz. Kadın sesi duysun diye.
2: 11 yıllık evliydim ben. Evliliğim süresince yaşadığım, gördüğüm şiddet, artık sözlü hakaretler, sorumsuzluğu. Ben tek kurşun aldım. Şuradan omzumdan girip böyle çapraz bir şekilde. Benim de ikinci hayatım 11 Mart 2016 günü başladı.
0: Yani benden bir yıl sonra. Türkiye'de bu şiddeti böyle artıran hani neden olan sence neler böyle tetikliyor?
2: Şu da bir gerçek. Caydırıcı cezaların kalkması lazım.
0: Kesinlikle.
2: Bir insanı bir an gözünü kırpmadan vurabiliyorsun. Ya 5 yıl verir, 5 yıldan da şu kadar indirim alırım, şu kadarı da bilmem ne para cezasına döner bil falan filan. Hani devlet şunu söylüyor ya, biz kadından yanayız diye. Ben ona inanmıyorum.

En bundan 6 yıl önce BSC Ercan tarafında zorla kaçırmaya kalkışıldı. Benim zaten yaşamam bir mucize. Bu da yetmedi. İşkencemiz daha bitmedi. Benim dünya güzeli ablam 21 Mart'ta o da bir cani erkek tarafından, bir subay tarafından o da kafasından silah darbesi alarak o da öldü. Lütfen bu yolumda beni tek bırakmayın. Beni tek değil, tüm kadınları. Kadın kadının kahramanıdır. Biz kadınlar biz birbirimizin yanında olmasak kim olacak ki? Şarkımda söyleyeceğim. Ve bu adaletsizlik kimsenin yanına kalmayacak. Ne Veysi Ercan, ne Yusuf Çoşkan, ne de diğer kadınları öldüren kimsenin yanına kalmayacak.

0: 2020 21 Mart. Gecesi kız kardeşim Ricani tarafından katledildi. Haksız ve suçsuz yere. Biz dördüncü duruşmamız ve 2 yıl aşkındır halen davamız görülmedi. Aylardır adliye koridorlarında, adliye önlerinde canice işlenmiş bir cinayetin zanlısı için sadece istediğimiz ağırlaştırılmış müebbet, ağırlaştırılmış ceza. Biz de bunun sıkıntısını yaşayarak, bunlar net ortada, halen neden bu zanlıya ceza verilmiyor diye yaşıyoruz.
1: Dilek adam benim her zaman kırmızıydı. Mahkemelerimin hepsine gitti. Her mahkememe gitti. Orada konuşmalar yaptı, mücadele etti. Çığlık çığlığa bağırdı. Sesimizi duyun diye. Ben de onun bana yaptığı görevi bir yerine getirmeye çalışıyorum.
2: Ya kanun, adalet, gör bunu. Bu adamın açık açık, açık açık burada çıkmak için mücadele ettiğini görün. Yalan konuştuğunu görün. Öldürülen maktul Dilek Kaya ailesiyle kopuk bir bağımsız şekilde yaşıyormuş. Hiçbir şekilde iletişimi yokmuş. Ben de ondan 2 gün önce kız kardeşimle cıvıl cıvıl market alışverişi yapıyorum. Ve bizim bağımız hiçbir zaman kopmadı. Bu nasıl bir savunma şeklidir? Benim şu an aklım durmuş durumda. Ben gerçekten hani artık bu... ne adalettir, ne hukuktur, hiçbir şey değil.
3: Kalıp mı geldin baba? 9 Şubat ertelendi. 9 Şubat.
2: Valla her buraya geldiğimizde bir daha Dilek'i gömüyoruz. Her geldiğimizde bir daha gömüyoruz. Her geldiğimizde bir daha acımız ağırlaşıyor.

kimseyini artık kendi alanıma çekebiliyorum yaşadıklarımdan dolayı. Kendime bir çember çizmişim. İçine 3-5 insana izin vermişim. Son bir şey diyor, çünkü daha aşık olmadım. Yani olsam bile bir işte sağlıklı bir ilişki kuramayacağıma eminim. Bu cani insanları, bu sıkıntılı insanları hiçbir şekilde yolundan ne cezaevleri geçirir, ne adalet geçirir. 6 tane ablam var. Zaten sıkıntılar yaşamışız. Yani yaşamadan önce de. Zaten hepimiz bir insan olarak üzülüyorduk. İşte beddua da ediyorduk. Küfür de atardık. Baksana bir kadına bu yapılır mı? En başta şey ya. İşte aslansın, yaparsın. Oğlum benim, canım. İşte sırtlarına vururlar, arkandayız falan filan. Kadının üstündeymiş gibi. Kadının sahibiymiş gibi. Sen bu kadar küçüklüğünden beri dayatırsan erkekte de ben erkeğim der şey, yani ben yaparım ederim. Ondan sonra karşısında farklı düşüncede bir kadın görünce buna şiddetle, buna hiçbir şekilde sahip olamayacağı için buna şiddetle sahip olmaya çalışıyor.

0: Çalışıyorlar.
1: Hadi bakalım.
2: Fesli, çıkarmadan önce Hakan'a da güvendim biraz. Daha yeni Z kuşağı ya. Z kuşağına da daha yakın olduğu için ondan çok şey aldım.
3: Bu benim yazdığım ilk şarkı. Daha önce söylediğim klasik şarkılardan farklı olsun istiyorum. Daha modern, Türkçe trap gibi.
2: Şimdi ritim bu ya.
0: Evet.
2: Çok iyi. Biliyorsun. Ritmi de.
0: Yazı kısmını nasıl düşünüyor?
2: Oğlum vallahi işte kendimle ilgili. Mutsuz bir hayatım ben de. Mutlu adaydım sözde. Hayallerimden vuruldum. Bu nasıl kader? İki fidanın yok oluşu. Dilekle ilgili sözler.
0: Şarkı ya genel herkese ya. Şimdi herkesin acısı farklı.
2: Evet.
0: Ve herkes her kelimeyi farklı bir yere çekebiliyor. Mesela sana acı dediklerinde ablaya falan söylersin.
2: Evet.
0: İşte yoldan geçen birine desen sevgilisine der.
2: Evet.
0: Bir başkasına dersen tuttu takımı kaybetmiş. Ya
2: Evet.
0: hepimiz acıları farklı sınırlandırıyoruz. Biz
2: Evet.
0: bunların hepsinin üstüne komple sistemden gidelim. Ki
2: Evet.
0: tutsun.
2: Ay çok heyecanlı.
0: Bile
2: Sen
0: bir...
2: ne akıllı bir çocuksun. Sen önceden bu kadar akıllı mıydın?
0: Anne, anne
2: Ya.
0: kükremiş.
2: Aslan.

0: Dilekkaya kardeşimizin davası başlaması için bile arkadaşlar bir yılı aşkın süre geçti. Çok uzun bir süre. Ancak şimdi bugün bir karar çıkmasını bekliyoruz.
1: Yani ben bugün buradaysam hem Dilek ablam için hem de diğer kadınlar. Hani belki ya belki de o ocağını hafifli ceza alırsa diğer erkeklere bir ders manasında olur. Ablam mezarın altında yatarken hani ben o kadar şeyini bulmasa ben nefsi alamam.

0: tekerlekli sandalyede otururken böyle havaya bakıyorum. Sanki böyle bir köşede, bir kenarda delik adam beyaz elbisesiyle böyle uçuyormuş da yukarıdan bizi izliyor gibi inme geliyor. O caniye bakınca da o cani orada sanki ona bakarken bir yandan ablamı görüyormuş gibi hissediyorum. Bilmiyorum bu duygu niye oluşmuştu bende. Hem de böyle en son o cani ablamı görmüştü. Niye son o ablamı gördü? Dokundu. Hissetti onu.
1: Dosyasının kararı açıklandı, hükmü verildi. Sanık Yusuf Çalışkan TCK madde 81 uyarınca kasten öldürme suçundan cezalandırıldı. Savcılık mütalası da bu yöndeydi. Kıskançlık bahanesiyle

0: tahrik altındaydım bahanesiyle bir cinayeti meşrulaştıramaz.
1: Hani Cani Hakkı Tişe sayaldı. Hani bu karar yani zaten ablam öldü bitti. Hani bunu zaten biliyoruz. Benim ortakım hocam bu karar tüm kadınlara katledilen kadınlara karşı uygulansın ki artık böyle bu ancak böyle kararlar alırsak hani kadın şerefleriniz düşüyor.
0: Ya da olayın gerçekleştiğini belirtirler. Bu davada da biz benzer şeylerle karşılaştık savunmalarda. Fakat dosya içerisinde bulunan tüm deliller mahkeme tarafından hukuka uygun şekilde analiz

0: karar sonra hani ağladım. Hani mahkeme kapandı. Evet müebbete aldı ama sanki ben onun için mücadele bıraktım gibi mi geliyor? Bilmiyorum, sanki ablam da beni orada bıraktım da. Ve Dilek'in konusu sanki Dilek ablamın hikayesi bitti. Mahkeme ile birlikte Dilek ablam kökten silindi. Asla vazgeçmemek, pes etmemek gerektiğini söylerdi. Anlayamam yoluma, bay bay yavrucuğum, aman aman yavrucuğum, ben gel dayadım. Sesimi duy, beni kalk gidelim dağlara.
1: Üzme kendinizi, üzülme sesini şu an.
0: Obalara, dön gel dayanım. Oğlum bugün büyük gün. Düşünsene 7 yıl sonra ilk defa şarkı söyleyeceğim. Hem ablam Dilek hem de tüm kadınlar hem böyle hepimizi tüm masum haksızlığa, haksızlığa uğrayan insanları anlatıyor şarkının. İnsanlara hem acısını anlatıyor orada, yüreğindeki acıları anlatıyor hem de

0: 가다 이기비다는 요 고르쇼.
1: 막 유세한데
0: 답니다.
1: 왜미 니네 키스템 쓰는 거 돈이
0: 여기 때문에 시스템.
1: 막미 니네 대신 쓰는 거 답이 답이 밀려로
0: mücadele etmemiz gerektiğini, yıkılmadığımızı, yeniden küllerimizden doğabildiğimizi anlattı. Güzel bir şarkı olacak inşallah. Tamam, bir de yapalım.
1: Nasıl?
0: Yani fena değil ama daha güzel söyleyebilirim.
1: Sesini iyi duyuyorsun değil mi Mehmet?
0: Duyuyorum, evet. Geliyor
2: Tamam.
0: ses.
2: Hani yapma Mutlu.
0: Yok, heyecan yok.
2: İki fidanın üst üste gelsin bunlar, tamam
0: Tamam,
2: mı?
0: tamam.
2: İki fidanın yok oluşu direkt üst üste. Her zaman yaptığımız gibi sıkıntı yok. Heyecan yapma bir şey söyle.
0: Bu nasıl hayat? Acilerde kayboluşum. Bu nasıl kader? İyi ki fidanın yok.

0: Mutlu musun?
1: Mutluyum.
2: Günün sonunda çok mutlu.
1: Evet, çok mutluyum.